0: Guru. Hi. Guru. Hi. Guru.
1: Do I have a door?
0: Hi. Guru. Hi. Guru. Don't. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru.